Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jes

sen yanısını vermeydinin katı homa minumiru. Ni wona mayansu se aman frafati se ye yansu se ya sebidia. Adi ene si unkan se yantu barima ye honyom. Ya beton honyom ni akana ni onyama chrese oyo nyame. Apesi tu nyame honyom.

yeni bir bir aka o, yeni asem bir aka, yeni elsem bir aka, yeni bir tüm bir aka nesem ayak yer.